bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

hemen kıymetsiz bir pula satarlar seni. Bulamazsın

adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraşım olmadı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: duman ışığı.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
4: Spor.
3: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş. Söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklam.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz, dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir, denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
6: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0

0: 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

canım öyle azalır sen gülmeyince. Ömrüm öyle kısalır

0: yıldızlar.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
3: Spor.
2: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram: Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize gidiyoruz.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor. Damla

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 15.09.2026 günlerden salı ve bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Saatlerimiz 18'i gösterene kadar duygulara hitap eden şarkılarla birlikteliğimizi de başlattık. Ve tüm dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün yine listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. Hepsini sizler için seçtim. İşte onlardan bir tanesiyle de artık programın açılışını hemen yapmış bulunuyor.

Ben kendi enkazımdan sağ çıkmayı öğrendim. Sana kalan sadece koca bir keşkeler yığını. Bana kalansa

0: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim.
1: Sevdaya özleme ve güzel anıları eşlik eden şarkılarla bugün de Damla yayında sevgili dostlar. İstek attım anında devrede. Sizler ne yapıyorsunuz? Güzel mesajlarınızı bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Hemen sizlerle numarayı paylaşmak istiyorum. 0542 744 65 55 anında devrede. Mesajlar sizden, şarkılar Damla'dan, muhteşem bir şarkıyla ben de hemen programıma kaldığım yerden şöyle devam ediyorum.
2: Damla damla en güzel şarkılar

0: Akses Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Tutku FM'de saatlerimiz şöyle 15.21'i gösteriyor. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. İstek hattım anında devrede sizler dinleyicilerim. Sizler ne yapıyorsunuz? Şöyle o güzel mesajlarınızı bugün de bana göndermeyi unutmuyorsunuz. İstek hattım 0542-744-6555. Reklam ve sponsorluklar için, tanıtımlarınız için sizlerle firmalarım bugün özel kampanyalarımızdan faydalanmak için alan koduyla 0362-431-6444.

Ebru Yaşar da radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, Tutku FM'de Damla yayında. Şimdi biraz müzik, biraz duygu, bolca sevda zamanı diyorum. Gelen mesajlarla da ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Sıradaki şarkı diyor, Kumru Konaklı Köyü'nde fındık toplayan Çal ailesine gelsin demiş. En güzel şarkılar gelsin, elbette kolay gelsin diyorum. Damla Hanım, ağzınızdan dökülen güzel sözler damla damla bizler için güzel dinletileriniz olsun demiş Bağdat İş Hanım'dan. Herkese selamlar olsun. Bizim için de güzel bir şarkı gelirse seviniriz demiş. Ters Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Teşekkürler, sizler de programıma hoş geldiniz. Tüm çalışanlara da kolay gelsin diyorum. En güzel şarkılar sizlere de kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555 diyelim. Böyle güzel bir günde bizlere her nereden eşlik ediyorsanız bu güzel şarkılarım da sizler için sırasıyla ardı ardına gelmeye devam edecek. İşte onlardan bir tanesi sevgili Ebru Gündeş'ten yerini almış bulunuyor.

Şöyle Ebru Gündeş'in o güzel şarkısını oladıktan hemen sonra gelen bir mesajım var, onu da değerlendirmeye alacağım. Sonrasında son zamanlara damgasını vuran özel ve güzel şarkılarla da yoluma, yolculuğuma devam ediyor olacağım. Biliyorsunuz ki her zaman duygulara hitap eden şarkıları seçiyorum. Şarkılarla bazen özlem olsun, bazen ayrılık olsun, bazen sevda olsun, bizler bunları teselli etmeye çalışıyoruz. Bazen şarkılar insanın en iyi arkadaşı olabiliyor, değil mi sevgili dostlar? İşte şöyle bir tane mesajım var. İyi yayınlar, ben İngiltere'den Emrah demiş. Severek dinliyoruz. İçimizdeki memleket hasreti sizinle azaltıyoruz demiş. Sizden Suayi'den Yıl Çapkın şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim Damla Hanım demiş. Teşekkürler, sizler de programıma hoş geldiniz diyorum. O güzel şarkıyı da ilerleyen dakikalarda listeme dahil edeceğim. Bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Bana derman olsun diyorum. Şöyle hemen başa alıyorum ve artık sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk değil mi sevgili dostlar? İstek attım anında devrede, sizler ne yapıyorsunuz? O güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. 0542-744-6555 diyelim. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Her zaman şöyle seçtiğim şarkılar farkımızı fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de başından sonuna kadar hissettirmeye inanın yetiyor değil mi? İşte güzel bir şarkı da şimdilik sizler için radyomuzda yerini almış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor Linet sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Altın'la radyomuzdaydı sevgili dostlar. Şöyle birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevdaya, özleme ve güzel anılara eşlik eden şarkılarla bugün de Damla yayında. İstek attım da anında devrede. 0542-744-6555 diyelim. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı, bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu özel ve güzel şarkılarım her daim armağanım oluyor. Tutku FM'de saatlerimiz 16.05'i gösteriyor. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Şöyle Linet'in de o güzel şarkılarından bir tanesi şimdilik sizler için buralarda yerini almış bulunuyor. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.
2: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimden. İşte o gün, işte o gün...

0: şaşıracağım.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla

0: Evinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: Daha dün yanımda, kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper.
4: Reklamlardan sonra da Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde devam ediyor. Sevgili Hüseyin abiye ve yanındaki tüm dostlarına da en güzel şarkılarım armağanım oluyor. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55.

0: Birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, gönül dostlarına da en güzel şarkılar kalpten, yürekten, gönülden armağanımız oluyor. Tutku FM'de saatlerimizde 16.25'i gösteriyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu şarkılarım kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağanım olsun diyorum. İstek attım anında devrede. Mesajlar sizden, şarkılar her daim bizden.
1: Damla yayında.

Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Şöyle unutulmayan şarkılarını tek adresinde rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Gerçekten şöyle duygulara hitap eden muhteşem bir şarkı şimdilik sizlerle. Tüm herkese ama herkese de bu şarkımı armağan etmek istiyorum. Her şarkı bazen her insanı anlatabiliyor değil mi? İnanın ki bazı şarkılar bazı insanlara o kadar uyuyor ki ben bile bazen tarif edemiyorum. Gelen bir mesaja dayanarak güzel bir yorum yaptım. Bu şarkıyı da dinleyen dinleyicilerimize armağan edelim. Sevgili Hüseyin abi ve tüm sevdikleri için de armağanım oluyor. Halil Güllü ablamız söylüyor. Tüm sevenler bizleri dinlemeye devam ediyor.

0: ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Şöyle güzel dinleyicilerim, gelen mesajlarım var. Onları da değerlendirmeye alacağım. Damla Hanım merhaba, kolay gelsin. Ben Kadriye demiş, birkaç aydır radyodan uzak kaldım ama bundan sonra her daim sizinleyim. İnşallah diyor, radyomun frekansı bile Tıklı FM'de kalmış. Teşekkürler sevgili Kadriye, sen de programıma hoş geldin. Çok özlemişim size o güzel şarkıların arasına. Bir de diyor Emrah'tan, aklımda bir tek sen varsın şarkısına eklemek istiyorum. Bu şarkıyı çocukluk arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum. Çalarsanız beni de arkadaşlarımı da çok mutlu edersiniz. Arkadaşlarım Gül, Seyhan, Döndü, Refiye, Sevilay, Sevinç, Sezer, Aynur, Elif'e gelsin. Mesajım biraz uzun oldu ama kusura bakmayın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne demek, bu güzel şarkıda listemde. Selam kardeşim Saffet, ben Cengiz Kurtoğlu'ndan Yalanım Batsın şarkısını rica etsem benden. İki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum abicim, sen de programıma hoş geldin. Şöyle ikinci attın, tüm kaptan şoförlerine den güzel şarkılar gelsin. Sevgili Kadriye'den tüm sevdiklerine, saydıklarına, değer verdiklerine de bu güzel şarkım armağanım oluyor.
5: Yanımda değilsin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılının ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %30,5 oranında düşüş yaşandığını belirterek suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'i ciddi şekilde etkilediğini belirterek, krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik, nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken dün annesi Elif Balıkçı'nın "kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı" yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Yaşayan Efsane'nin de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Damla Hanım'a yeni yayınlar diliyorum demiş. Ben Esma'nın abisiyim. Esma demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan yıllar şarkısını istiyor. Ayhan abisine, Saffet abisine, Özkan ailesine ve özellikle sana gelecekmiş ablası. Allah emanet ol, sağ ol demişler. Çok teşekkürler.
1: Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden.
0: En güzel şarkılar benden Esma'ya ve tüm sevdiklerine de gelsin. İyi ki varsın Esma'cığım, ben de seni çok seviyorum. Şöyle yolumuza, yolculuğumuza Müslüm Gürses'in de o muhteşem şarkılarından bir tanesiyle devam etmeye ne dersiniz, değil mi? Şöyle gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize bu şarkımı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum ve sizlerden de ufacık bir ricada bulunuyorum. Frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini hiç açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar Damla'ylasınız.
2: Damla yayında.

içerim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Serbest Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032.

0: ada döner. Lezzetin en güzel hali.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Tutku FM'de saatlerimizi 17:23 yaptık. Sevgili dostlar, birlikteliğimizde en güzel şekilde devam ediyor. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555 diyelim. Özel ve güzel şarkılardan bir tanesi şimdilik sizlerle. Bu güzel şarkı bana ve beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağanım olsun diyorum.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

İşte güzel bir programın da bu hafta sonuna geldik sevgili dinleyicilerim. Programın başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan o özel güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Haftaya yine aynı saatimizde, saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hayırlı güzel akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize de çok ama çok iyi bakın.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. 20.07 saatlerimiz. Takvim yaprakları 15 Eylül'ü gösteriyor. Kalpten Kalbe programına hepinize hoş geldiniz. Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Tutku FM. Bu haftada yatan Doğukan Ayrancı, sevdiğim seni şimdiden çok özledim, huzur veren yere git deseler, ilk gideceğim yer senin kolların, sevdiğim seni çok seviyorum. 15 Eylül yakışıklılar günüymüş, sen de benim yakışıklımsın. Kibariye'den Asla Vazgeçmem şarkısını Doğukan Ayrancı'ya armağan ediyorum diyor.

Yeni Çarşamba, Kadın Kapalı C9 koğuşundan Nursen Ağçalık. Aynı kaderi paylaştığımız Midem Özsali, Hilal Albarak, farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Suudi Naz Ateş, Rabia Karadağ, Hasret Kara, Kuşa Münevver Temize, Eda Güney ve dostum Tansu Kaplan'a selamlar. Semih Haramoğlu şarkısı Armağan Olsun diyor, Nursen Ağçalık için geliyor.

Burak Sena Çalık ve sevdikleri için geldik. Aldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. WhatsApp üzerinden mesajınızı sırayla değerlendiriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Zeynep Dişikara'dan Kübra Taş'a benim güzel yüzlüm, güzel gülüşlüm, seni çok özlüyorum. Hep aklımda ve kalbimdesin, Rabbime emanetsin. Zeynep Dişikara'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Kavak Seyitipi Kapalı'da bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik için tesadüfümsün parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Niyazi Yusuf Sevindik için geliyor.

sonuna. Bu şarkı için bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. Ekliyoruz iyi yayınlar. Ankara'dan Nigar şu anda sizi Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da dinleyen canımın canı kuzum Betül Ballı için armağan ediyorum. Betül'den de canından can gördüğü Merve Engin ve Yuko'ya armağan olsun. Ben de onları öpüyorum. En kısa zamanda kavuşmanızı dilerim. Ve Betül'üm hiçbir yere fazla alışmamak lazım. Çünkü her şeyin bir sonu vardır. Bunu canı gönülden söylüyorum sana ve senin gibi birçok güzel kalbe her şey geçecek ve daha güzel günler gelecek. Unutmayın, çiçek açacaksa baharı beklemez. Hepinizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Nigar içinde geliyor.

Astroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinizde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Derya Kızılay, yanımdaki dostum Derya Mumcu'nun açıkta yatan Kuşçu Yılmaz'a ve B1'de yatan Beyazıt Kutbay abilerimize çok selam olsun. Sizleri çok özledik. Özgürlük servetiniz olsun. Sizi çok seviyoruz. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun Derya Kızılay, Derya Mumcu'dan diyor. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Yayınlar Emine Gökmen, Çarşamba C5'te yatan Gamze Yelkovancan'ın bir tanesi. Arkadaşının çıkmamış, Ekim'de karar varmış ama kaçında bilmiyorum. O da babanın selamı var. Seni çok seviyorum, yanındayız hep. Kendine çok ama çok iyi bak. Sıradaki parça ve Çağla'ya da armağan olsun diyor Emine Gökmen'den.

WhatsApp numaramız 0542-744-65. El ve sevgili dinleyiciler, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Merhabalar, ben Samsun Çarşamba'dan C4 Koğuşu'ndan Melike Dilan Yılmaz. Kardeşlerim Duygu Din, Çilem Yanardağ, Sena İpek, Fatma Kete için "Ben de bizden vazgeçtim" şarkısını armağan etmek istiyorum. "Bildiğin yerde bilmediğim bir haldeyim. İyi yayınlar" diyerek mesajını sonlandırmış Melike Dilan Yılmaz.

İyi yayınlar diliyorum Yusuf. 405 kadar bile yaptım. Başta amcam Recep Beytuay, abi ve kardeşlerim Erdalcan Büyüktağ, Berkay Akselkan Koloğlu, Hüttalip Ömür, Ahmet Erezi, Murat Karaca, Ayrılah Kılıca, Faik Ustabaş, Fezullah Başkurt'a, tarihte de Mehmet Ali Gültekin'e, diğer koçlarda yapmakta olan iki gözüm Veysel, Kurt Bayram, Çalfa Cevdet, Aya, Mert, Aykut Uyar'a, Tunan Çöker'a, Çarşamba'da yapmakta olan ablalarım Aysun Büyüktağ, Eda Büyüktağ için armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bu şarkı Kavaklı Yatmakta olan Bedirhan Çavuşoğlu kardeşimize, Samsun Açık'ta Kapalı'da olan Oğuzhan Aktaş abimize, Mertcan Togar Yetköse, kardeşlerime Oğuzhan Uçar'a, Eren Uçan, Yusuf Bekte'den gelsin. Unutma, unutanlar unutanları asla unutmazlar diyor. Güzel günler yakında canlar. Aldırma Günü şarkısı armağan olsun diyor. Yusuf Bekte ve sevdikleri içinde giriyor.

0: FM.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni Kaf Dağı'nın ardına.
2: İyi günler, Samsun TTP Ağam'ın 8 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Enes. Aslan'a Sensiz Olamam parçasını armağan etmek istiyorum. Yol ne kadar zor olursa olsun, ellerim hep ellerinde olacak. Umutla beklediğim en güzel yarınlarımsın, seni çok özledim. Esran diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar, ben Muti kardeşim Ebrar ile açıkta yatmakta olan değerlerimiz Bedirhan Şenol ve Tuna Sancak'a selamlarımız bakidir, sizi bekliyoruz. Çünkü beklemeye değecek tek gerçeklerimiz sizlersiniz, size karşı her zaman kalkış demeden yanınızda olacak Özge Pekeriz. Bizden size sus yazık etme nefesine parçası armağan olsun diyor.
1: Güneşi karartan uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna fethibi sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum, seni nasıl unutayım? Sus ne olursun, yazık etme nefesine,

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni. Unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus.

Tutku efendim, canıma can olanım, yuhusunun berbesi, kalbe güzel bir insana denk gelmek bu hayatta insanın başına gelebilecek en güzel nasiplerden biridir. Çünkü güzel kalpli insan yarı yolda biraz kırsa bile, onarmayı, üstse bile, gönül almayı bilir. Seni çok seviyorum ailem, bugün sesini duydum. Daha iyi oldum. Dinleyin geceler parçası yuhusundan, sana gelsin iyi geceler sol yanım. Ailem Merve Engin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

21.04 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakom'da ömür evlerinde güzel bir spor salonu sizleri bekliyor spor severleri ve kaldığımız yerden mesajınıza devam ediyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. T tipi kapalı da yapmakta olan Efeki Miraç Doğan'a bugünlerde geçecek evlat birader parçası armağan olsun diyor. Efeki Miraç Doğan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tekeköy'den Recep Can'a yakın Samsun T-Tipi kapalı yatan başta Hasan kardeşim, canım kanım Hakan Yıldırım olmak üzere Emre Temiz, Enes Yoruhlu, Murat Demir, Caner Barıtlu, İzzet Polatan Eco, açıkta yatan abim Oğuzhan Aktaş'a çok selam olsun. Özgürlük servetiniz olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle. Namı değer heye seni bırakamam. Tek başına birader şarkısı armağan olsun Recep Can'a yakından tüm kader mahkumlarına diyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kabakta yatmakta olan bir Dehan Çavuş, o da kardeşimize, Samsun Açık'ta Kapalı'da olan Oğuzhan Aktaş abimize, Mertcan Tokar, Yiğit Köse kardeşlerime, Oğuzhan Uçar, Eren Uçar, Yusuf Bekte'den gelsin. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyor. Güzel günler, yakındır canlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kavakta yatmakta olan abim canım Kemal Hamarat. Biz iyi, sen de iyi ol. Sen gelene kadar ben horozları satar, parasını da yerim canım abim. Duyuyorsan belki biraz da olsa tebessüm etmesindir. Muharrem abinin de çok selamı var. Üç gecedir yatamadım parçası canım abim Kemal Hamarat'a armağan olsun diyor.

Yiyenler Kavak'ta yatmakta olan eşim Caner Çırak Hanım, görüşüne gelemedim mahkeme içinde, izin vermediler, perşembe günü inşallah çıkarsın. Çıkamasan da ben hep yanındayım, seni seviyorum. Metin Işık'tan Melek Yüzü Sahtekar şarkısı istiyorum diyor. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde beraberiz.

yaratan. Astrova Spor Salonu Spor Salonu'nda 22-22 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Kapalı'da C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum sevgilim. Sayılı günleri tamamlıyoruz artık, yavaş yavaş seni çok özledim. Hayatımdaki hem en büyük imtihanımsın hem de vazgeçilmez tek sevdamsın. Bu şarkı ikimize özel armağan olsun. Seni çok seviyorum kocaman Gamze'lim Fatma Temiz'den armağan olsun diyor. Seni hiç kimse sevemez şarkısı Emre Temiz'e gelsin diyor.

Merhabalar Tutku FM yayına. Taner abi nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin, kapalı yatan eşim Songül'e. Belki de sevdanın en güzelini yaşıyoruz. Yan yana olamasak da onu yüreğimizde yaşatarak seni sevmek de sana hasret kalmak da en büyük nasibim. Sesine, gülüşüne, her bir zerrine esir düşmüşüm. Ömrüm kadar olsun. Sensiz tek bir nefesim olmasın. Odalarda ışıksızım şarkısı ömrüme armağan olsun diyor. Ve Ankara'dan Yasin için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Yazan kalem siyah türküsü Samsun Kapalı'da yatmakta olan canım abim Volkan Demirci'ye gelsin abi, güzel günler, güzel haberler inşallah alacağız. Gözün arkada kalmasın, sen kendini dik tut, bizim için yeterli diyor. Abim Volkan Demirci'ye armağan olsun diyor.

Sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek değerli dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşunda sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na ben senin yanında dimdik duruyorum. Bugün olmadıysa yarın, yarın olmadıysa başka bir gün sen güçlü kal. Yeter, bazı insanlar kendi hayatında eksik olan şeyleri başkasının hayatında görünce rahatsız oluyor. O yüzden sen orada dik dur, ben zaten seni hep bekleyeceğim. Bende kalmadı parçası sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

İyi günler Samsun Açık'ta yatan Burakcan Altun. Öncelikle isim Recep Büyükdağ, kardeşim Erdal, Can Büyükdağ, Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Çiğdem Pars için özgür günlerde kavuşmak dileğiyle sizleri seven Burakcan Altun için Altun'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi günler. Sade Şeker'den Bafra T tipi kapalıda D4 koğuşunda bulunan sol yanım Namık Şeker'i. Hocam bugün selamını aldım. İyiyiz, merak etme. Çocuklar da iyiyiz. Sıkıntı yok. Sen kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. İraz Erdoş Kanat Bey'in turnalar rica ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Sade Şeker'den. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Mustafa Karaçam, Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrah Ence, Gökhan Karalı'ya selam olsun. Karar vermek zor şarkısı armağan olsun diyor. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Kapalıda yatmakta olan can parçalarım Uğur Vural'a, Samet Ayna, Engin Ündücü, Sercan Tokaç'a, Güneş Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko'ya, Hamit Keskin'e, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Salih ve Çelik Anaat, Gökhan Safa, Berkay Sözkesine, Berat Sözkesine, Cengiz Sisko, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri diyor.

İyi yayınlar Hasan Kazan, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Yağız Işıtan, Mercan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

21.50 saatlerimiz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum kalbim. Bazen beni kızdırsan da kocaman öpüyorum seni. Seni oradan aldığım gün bir fotoğraf paylaşacağım, altına da bir gün herkes evine döner notunu yazacağım. Tıpkı daha önce yazdığım gibi sen benim hayatımın tadı tuzusun. Seni çok seviyorum, sadece beni düşün diyor. Gizem Turgut'tan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Küboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Ben bildiğin gibiyim. Hala bugün sesini duydum. İlaç gibi geldi. Dediklerini hallettim bir tanem. İnşallah beğenirsin. Biraz geç attım ama kızma bana. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bende kalmadı parçası, armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Güzel bir şarkı gönderiyoruz Emrah Yalçın ve sevdikleri için de.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

Salı gecesinde beraberiz. Astroba Spor Salonu sponsorunda 21.55 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler ve geceye devam ediyoruz. İyi günler, ben Bekir Gökberk. Hayalim olan kadın Sema Nur'un bir tanem. Duruşman bir hafta gün attı, mütalaa okundu, haber vermek istedim. Yarın yanında olmanın hayalini kurmuştum. Kaderimizi yaşıyoruz. Olsun, her hayalimde sen varsın, bunu sakın unutma. Seni çok özlüyor, seni seviyorum. Köz gönder bana parçasını, armağan ediyorum diyor Bekir Gökberk'ten.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Saatlerimiz 22.00'ı gösteriyor ve Samev Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine Samsun Kapalı A19 koğuşunda bulunan Gencay Gence yarininden. Canım eşim, kalbimin sahibi, beni düşünmek, beni düşmek yıkamaz. Çünkü ben seni sevdiğim sürece yeniden ayağa kalkmasını bilirim. Senin için savaşmaktan, bu sevgimizin uğruna sabretmekten hiç yorulmam. Hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın, ben bizim sevgimize inandığım sürece hiçbir şeyden korkmuyorum. Sen ne kadar zorlanırsan zorlan, kendini ne kadar yalnız hissedersen hisset, yalnız değilsin. Elimin sana uzanabildiği, gücümün yettiği her an yanında olacağım. Sen arkana dönüp baktığında beni hep orada göreceksin. Çünkü ben seni sadece güzel günlerinde değil, en zor günlerinde de sevmeyi ve yanında kalmayı seçtim. Beni devirecek olan hiçbir zorluk yok. Beni ancak sana olan inancımı kaybetmek devirir, ama ben sana, bize ve bir gün kavuşacağımız güzel günlere hala bütün kalbimle inanıyorum. Ne olursa olsun Gencay, ben buradayım, seni bekliyorum, seni seviyorum ve senden vazgeçmiyorum. Öpüyorum ayla gözlerinden, bir tanem Yıldız Silbe'den seve seve şarkısını armağan ediyorum. Gencay Gence armağan olsun diyor denicimiz.

Zara'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Nurgül. Çarşamba Kadın Kapalı'da misafir olan yol arkadaşım Suudi Naz Ateş'e sesleniyorum. Kokusu burnumda, buram buram tüten yavrum adını her anışımda içim eriyor. Seni çok özledim kuzum. VA 8 yıl aldı annem. Zara'dan kızım diyor sana ve Emine Sekmen kızıma armağan olsun diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. 22-12 saatlerimiz salı gecesinde beraberiz. İyi yayınlar Yavuzhan Melekçi'ye 9 koğuşunda olan babam Cengiz Melek'e selam olsun elbet bir gün bizi. Arkanda dağ olarak bilmen yeterli. Her zaman biz senin yanındayız. Bunu asla unutma her zamanki gibi orada da dimdik duracağını biliyorum. Sana bir sözüm var. Baba olacak kadar büyüdüm ama sana ihtiyaç duymayacak kadar büyümedim. Bunu asla unutma. Dört duvar arasında olsan da senin varlığın her zaman bize yeter. Kendine çok iyi bak. Haftaya yanındayım Aslan babam. Cengiz Melek'e armağan olsun diyor evlat parçası.

sen geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

WhatsApp numaramız 0542 744 65. Elbette sevgili dinleyiciler, Tutku FM 105.0'da beraberiz ve Samev Gayrimenkul sponsorluğunda bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. Tutku FM, Samsung Tutku FM yazarak telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine Samsun Kapalı'da yapmakta olan annem Ebru Yılmaz Karabulut, annem seni çok seviyorum. Hazal'ımla Zeynep'im okula başladılar. Zaten biliyorsun herkese onlarla gurur duyuyor. Çünkü onları sen yetiştirdin. Biz senin kızlarınız. Bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek. Sen bizim her şeyimizsin. Belki içindekileri tam olarak sen beni anlıyorsun. Hep anlıyordun. Her zaman anlayacağını biliyorum. Sen benim hayattaki tek varlığımsın. Ödemeyi attım hocadan. Hafta sonu istediklerini alacağım. Aklın kalmasın sana. Seni seviyoruz. Kocaman öpüyoruz diyerek mesajını sonlandırmış annem Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

İyi günler sevgilim Tuncay'ım. Bugün mektubunu aldım. Öyle mutlu oldum ki anlatamam. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın adamım, mavişim. Sabır bir tanem, her zaman yanındayım. Kocacığım tıpkı korkma arkandayım. Dediğin gibi ben de her zaman arkandayım. Gönül mahkumu sana armağan olsun. Sevgilim Tuncay'ım için armağan olsun diyor.

alanlara prangalanmış bir yüreğin esiritin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykularım.

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim. Sevgi içtiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta dönerim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam

İyi yayınlar abi. Bedirhan, Layık, Efe, Kayra, Şeker Melih, Aykaç'tan, Samsun Kapalı'da yatan Samet Çam, kardeşi için yaralıların parçası. Sabahın bu seherinde yine baykuş ötü doldu, dolu vurdu. Talan oldu, seni seven öldü, kardeş elbet bir gün diyor. Bedirhan, Layık, Efe, Kayra için geliyor.

Bir yayına Bülent Engin'den oğlu Arda Rengin'e canım oğlum hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın, sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günler olan güzel günlere olan inancını kaybetme, baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent Engin'den Armağan oluyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda 22.37 saatlerimiz salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni özlediğim her gece sana olan sevgimin ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerini dokunamıyorum ama kalbim her an senini, bugünler geçecek, duvarlar aşılacak, hasret bitecek, o zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz, kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil, ömrüme yazılan her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya "Çok seviyorum" parçası armağan olsun diyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzün gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan Sait Pabol'la sana kavuşacağım günü düşünmek bile içimde kocaman bir umut bırakıyor. Sen iyi ol yeter sevgilim, seni çok seviyorum, seni yazdım kalbime şarkısı armağan olsun Sait Pabol'la diyor.

Yeğenler Ayede Koğuşu'ndan tahliye olan Umurcan Özcan, Ayede'de yatan Aslan Babam, Emin Binici'ye sana çok ihtiyacım var Aslan Babam. Bu parça senin için armağan olsun diyor Umurcan Özcan.

Ve sırayla tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde Tutku FM 105.0'da sevgili dinleyiciler Sami İkbal Menkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Yine Samsun'da yapmakta olan Seyitan Demir kardeşimize selam olsun. Nevruz Demir'den ve Ramiz'den. Zaman bazen durmuş gibi gelse de gün devrilir, gece geçer ve her kışın sonu mutlaka bahara çıkar. Bugün orada verdiğiniz sabır imtihanı yarın özgür günlerin en güçlü temeli olacaktır. Başınızı her zamandaki umudunuzu her zaman diri tutun. Yalnız değilsiniz. Burada sizi sevgiyle, özlemle ve büyük bir inançla bekleyen kardeşleriniz var. Güneşin yüreğinizi ısıtacağı, sevdiklerinizle yan yana omuz omuza olacağınız özgür ve aydınlık günler en kısa sürede kavuşmanız dileğiyle Aslan kardeşim Seyit için Mapus Damları şarkısı armağan olsun diyor Seyitan Demir. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun'da yatmakta olan kardeşlerime selam olsun. Ömer Emirhan, Fırkan Yalnız, Tunağan Öztürk'ten Seyitan Demir'e, Talha Omay kardeşimize selam olsun kardeşlerimiz. Aklınız dışarıda kalmasın, her şey yolunda, yolunuzu dört gözle bekliyoruz. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle o duvarlar size dar gelmez diyerek aldırmaz, size armağan olsun diyor. İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Annesinden Biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

seni gardiyandan başkası duymaz. Bak kardeş, burası mahpus. Üşüsen üstünü örtenin olmaz. Yataklar soğuktur, duvarlar nemli. Avluda üç adım hayatın kendi. Işığı gördüğüne, güneşi gördüğüne şükredersin kardeş. Yine

0: Yığınlar seninle arama bir dünya kadar mesafeye girse de kalbimdeki yerin değişmez. Çünkü bazı insanlar uzakta olsa bile insanın en yakınında, yakınında yaşar. Sen de benim içimde öylesin. Her gece seni düşünüyor. Her sabah kavuşacağımız güne biraz daha inanıyorum. Bugünler geçecek, duvarlar geride kalacak. O zaman sana sarıldığımda bugün seni ne kadar sevdiğimi kelimeler değil gözlerim anlatacak. Sen benim vazgeçemediğim sevdam, en güzel yanımsın, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya dön bana canı parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar C11'den Tansu Kaplan'dan A22'de Dinçer Çarıkçı'ya kalbimde öyle bir cümlesin ki nokta koymaya bile yer bulamıyorum. Sen benim için hayatta en önemli şeysin ve seni her zaman seveceğim.
2: Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.
3: Hasret bana göre değil.

20.04 saatlerimiz yeni saatimizi Samy Valimaker sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Deniz Şanlı, Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Şahin Şanlı Zeynep Yaman. Kader için sizi çok seviyorum canlarım. Sayılı günler yakında elbet bir gün. Bekle bizi, İstanbul parçası Armağan olsun. Ben Deniz Şanlı'dan diyorum.

İyi yayınlar Harun Can Usi Bütün. Buradan Samsun Kapalı yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Samet Polat, Tolunay, Eruzun, Emre Kadir, Salebi, Dadaş, Eren Yılmaz, Mirhan Sayal, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Gökhan Birican, Kerem Sekmen, Uğurcan Hasan, Ahmet Bektaş, Sıkıldım Murat Aydın, Hasan Taşkara, Resul Yanar Ataş, Hamdi Samet Mutlu, Özcan Karakoça, Neco Bostan, Arif Soydaş'a, Ali Yavuz, Koray Burak için sizi seven kardeşiniz Harun Can Üsübütün'den Şaşkın şarkısı armağan ediyorum. Tolunay abime armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: 23.14 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Çorum'dan selamlar. Samsun Kavak Çocuk Kapalı'da A16 koğuşunda yatan oğlum Mert Alev Sabır. Aslan oğlum elbet bu günler de geçecek. Baban her daim arkanda. Babasından oğluna armağan olsun. Söyle neredesin parçası diyor.

0: Harun Gurbet'ten Sıla'ya armağan olsun Taner abim. Emeğine sağlık tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Hakan Arlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. İyi yayınlar Mert, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar ve her şey yolunuzca olsun diyor. Mert Bey'e sevdikleri için geliyor.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul katkılarıyla. Tutku FM.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Samsun Kapalı Dağ 2 koğuşunda yatan Selçuk Gündüz kardeşime ve A22 koğuşunda yatan Mehmet Kerem Kaplan ve A14 koğuşunda yatan Süleyman Çetin kardeşlerime selam olsun. Ben Çorak'ta deli kadir, duvarlar insanları ayırır, dostlukları değil. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle Aslan kardeşlerim benden onlara geçmiyor günler parçası Arman olsun Arnavut. Abdülkadir Türk'ten Arman olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: İyi yayınlar Oflu Yunus Akbulu. Samsun T-Tipi kapalı dağ 2 koğuşuna yatan Selçuk Efe Yunus kardeşimin gözlerinden öper en kısa zamanda Özgür Güner'de görüşmek dileğiyle benden ona çay zamanı şarkısı armağan olsun diyor Oflu Yunus Akbulut için gidiyor.
1: İkiz dereden, kalkan dereden selam alırım her yağmur günü. Fırtına derezinde dumanım dağlar. Özlerim maden köyü, çay elim ağlar. Pehlivan taşı küçük göğümden, Fener mahallesi Reşadiye'den, Gülbahar, Salarha, Kömürcülerden, selam gelir bana ağlama günü. Güneysu, Tuğlalı, Ayane Dağlar, Düz köyü özlerim, Ardeşen ağlar. Dereler diyarı dere pazarından, Çifte Kavak, Uzunköy, Ali Paşa'dan, Selimiye, Azaklı, Kayabaşı'ndan, Engindere, Ekmekçiler, İyidere'den, merhabalar gelir, yüreğim dağlar, özlerim hemşinleri, ciğerim yanar. Ne zil kale sorsun beni, ne ay der, pazar. Gönlümde ateşin dağ başı kadar, fındıklı deseler gözlerim kanar. Halimi bir görsen, gün doğdu yanar. Çok özlerim, çok özlerim seni Rizem. Çok özlerim, damarımdan çay değil, kan değil, hasretin. Hasretin, hasretin akar.

Evet, son saatimizi izleyen dinleyiciler, Samim Gayrimenkul sponsorluğunda 23.40 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında. Samsun Kapalı'da A2 koğuşuna yatmakta olan Selçuk Efe Gündüz ve A22 koğuşuna yatmakta olan Mehmet Kerem Kaplanlı kardeşlerime selam olsun. En güzel günler yakında bizim olacak. Ben Emirhan Türk kardeşlerime Aysel Yakıboğlu'ndan Karlı Dağlar parçası armağan olsun diyor Emirhan Türk'ten.

CNN Samsun Kapalı'da A2 koğuşunda yatmakta olan Selçuk Efe Gündüz ve A22'de yatan Mehmet Kerem Kaplan kardeşlerime selam olsun ben. Bayramcan Öztürk, sabır kardeşlerim sabır, güzel günler yakındır, Rabbime emanet olun. Veysel Uluağaç'tan Ahbap parçası armağan olsun diyor. Bayramcan Öztürk'ten sevdiklerine armağan olun.

Kalpten Kalbe programında 23.50 saatlerimiz Salı gecesinde Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sonlara geliyoruz değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Barış Akpınar, A10 koğuşuna kadar bile yaptığım abi ve kardeşlerim Ahmet Bektaş, Mercan Kaya, Emre Kadeseri, Tayyip Baloğlu, Barış Semize, Mustafa Kurtay, Ceyhun Kuru, Caner Boğa, Adnan Can, İçigen, Serhat Ardal, Tolunay, Eruzun, Fırat Yeşil, Yurt Doğukan, Bostancı Faruk Altındağ, Serdar Öztürk, Muhammed Demirtaş ve Uğur Aslan Akpınar'a armağan olsun. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı var. Elbet mesajımı duyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abicim diyor. Teşekkür ediyoruz. Barış Akpınar için geliyor.

başına bu şehirde, elde tesbih hep zikirde, dün neyse aynı fikirde. Vay benim, benim abi.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Senden uzak geçen zaman içimde ağır ağır büyüyen bir özleme dönüşüyor. Bazen bir anlığına seni yanımda hissediyor. Sonra yokluğunla yeniden susuyorum. Sana anlatacaklarım, sana sarılmak için biriktirdiklerim her gün çoğalıyor. İnsan sevdiğinin yokluğuna alışır derler, ben alışamıyorum. Çünkü seni beklemek bile seni sevmek kadar derin. Seni çok seviyorum. Yarın yanındayım, kocaman öpüyorum. Seni Rabbime emanet ediyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Selda Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim ayaklarım.
2: Saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Bir sonraki yayında Kalpten Kalbe programında yeniden bir arada olmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

Bir sevgi sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin. Sadece birilerine kırılıp bana sığınmışsın.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

öfke ve kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de satır satır yaz Hakim Bey. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.